0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Sabah sefası konserimize hoş geldiniz. Ben İmren Hacı Mustafa. Tekrardan bir konser programı ile karşınızda olduğum için çok mutluyum. Aylar ayları, yıllar yılları kovalayıp duruyor ve böylelikle zaman nasıl akıp geçmiş anlamamış oluyoruz. Herkesin bir hayat koşturması var ve de zaman zaman sanatsız, müziksiz kalmış olabiliyoruz. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe

yayınlar ekibi olarak bu eksiklikleri de büyük zevkle gidermeye odaklı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Dileriz hoşunuza gidiyordur. Sizlerden ricamız, görüşlerinizi banner'e ve Facebook sitelerimize yazarak, mektuplarda belirterek veya canlı programlarımıza, sunucularımıza paylaşarak bildirmenizdir. Bugünkü programımızda sizlere birbirinden kıymetli sanatçılardan güzel mi güzel türküler dinleyeceğiz. Bahardan bahsedeceğiz. Dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden, yani kısacası doğadan. Karma bir konser programı ile karşınızdayız. Lafı çok uzatmadan türkülerimizi başlıyoruz. İlk sanatçımız ile açılışı yapıyoruz. Cemil Şabanov. Bahar, kar suları derelere dökülüyor. Yavrularım bakın yeşil dağlara.

tekrardan Cemil Şabanov'dan bir türkü daha, Züleyha türküsü. Sevdim seni sevmedim, hiç yüzüme gülmedin, gözyaşım sele döndü, bir kerecik sevmedin.

Kıymetli dinleyiciler, Sıdıka Ahmet'ten Bir Meşeye Gide Gele, hemen ardından da Halil Bekir'den Dumanlı Dağlar Başı Sevdiğim Olmuyor dinliyoruz.

Şimdi de Büyük Üstad Ahmet Yusuf evlerimize konuk olacak. Gerçekten de sesine ve türkülerdeki hakimiyetine hayran kalmamak elde değil. Adeta okul gibi onun türkü arşivi. Sırada kendisinden peş peşe iki türkü var. Sizler için Şişede Bade Olmaz, Güzele Doyum Olmaz türküsünün hemen ardından da Bizim Köyün Işıkları Yanar da Sönmez ve Yanar türkülerini seçtik.

erkek solistlerimizin ardından sıra kadın solistimize geldi. Bayse Arifova. Şimdi kendisi bizlere namelerini söyleyecek. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatım dökülen bir gülün yaprağı. Dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Selime Aziz ile devam ediyoruz. Önce "Ah mor çiçeğim sen doldur ben içeyim" türküsünü dinleyeceğiz. Hemen ardından da Selime Aziz ve Osman Aziz'in iki kardeşin düetini dinleyeceğiz. "Kız yaz geldi bak" dedim. "Evet pek sıcak" dedim türküsüyle sizlerle. Dinleyelim.

isteyen geliyor. Şikayetler başlıyor eve gelince. Bir gün seni bırakıp kaçacağım diyor. Şikayetler başlıyor eve gelince. Bir gün seni bırakıp kaçacağım.

Halil Bekirov'un sesinden Rodop Dağları türküsünü dinledik. Sırada ise Adem Bayraktarov'un sesinden Bahar türküsü var.

Değerli dinleyiciler, bir konserimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Raziye Fazlı'nın Armut'un irisine vurudun birisine türküsüyle veda ediyoruz. Görüşene dek sevgiyle kalın, müzikle kalın, sanatla kalın, bizlerle kalın. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler ve sağlıklı haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedire Halis haftaya başlarken programını sunacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı Down sendromlular atletizm dünya şampiyonasının açılışını yaptı. Başbakan Radev, Şumen'deki üretim tesislerinin açılış törenine katıldı. Sınır Polisi Genel Müdürü Komiser Anton Zlatanov, Bulgaristan-Türkiye sınırı en büyük risk altında olmaya devam ediyor dedi. Sevlievo'da 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki Semineri düzenlendi. Şimdi haberler. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nin açıkladığı üzere Başbakan Rumen Radev bugün Şumen'deki Alkomet fabrikasında yeni üretim tesislerinin açılış törenine katıldı. BTA'nın aktardığı gibi Haziran ayının başında uygulanabilir çözümler arayışı içinde işveren örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Radev, görüşmeler sırasında Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücünün ülkenin sürdürülebilir kalkınması için kilit önem taşıdığını ve Bulgaristan hükümetinin diyaloğa açık olduğunu belirtti. Radev, Bulgaristan'ın Avrupa'daki sanayi ve teknoloji uçurumunun derinleşmesini önlemek için yeni Avrupa Rekabetçilik Fonu kapsamındaki kaynakların daha az gelişmiş üye devletlere ulaşması konusunda ısrar edeceğini ifade etti. BTA'nın aktardığı üzere Burgaz şehrinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sınır Polisi Genel Müdürü Komiser Anton Zlatanov, ülkeye yönelik düzensiz göçte azalma kaydediliyor dedi. 3 yıl öncesine kadar ülkenin çeşitli yerlerinde, özellikle Sofya, Plovdiv ve Sırbistan ile Romanya sınırlarında büyük gruplar halindeki düzensiz göçmenlerin gözaltına alındığı olaylarının günde birkaç kez yaşandığını belirten Komiser Zlatanov, şu anda göç baskısını son derece düşük seviyelerde tutuyoruz. Bulgaristan-Türkiye sınırında çok sayıda düzensiz göçmeni durdurup geçişlerini engelliyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye ile olan sınırının düzensiz göçmen akışı açısından Avrupa'nın en yoğun sınırı olmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Zlatanov, yalnızca son 2 yılda ülkemizde yabancıları kaçak yollarla ülke üzerinden geçirmekten dolayı 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, Avrupa Parlamentosu Renew Europe, Yenile Avrupa üyesi İlhan Küçük tarafından Sevlievo'da 13 Haziran 2026 tarihinde 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki Semineri düzenlendi. Diplomatlar ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Balkanlarda dernekçilik ve ortak vizyon, Balkanlarda ve Bulgaristan'da dernekler, fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerileri ve devlet destekli sivil toplum kurumları, okuma evleri olmak üzere 3 panel çerçevesinde Balkanlarda Türkçenin korunması ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması konuları ele alındı. Türkiye'nin Plovdiv Başkonsolosu Emre Manaf, Sevlievo Belediye Başkan Yardımcısı

Başkası Erdoğan Uzunov, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Veliko Tarnovo Bölge Müftüsü Nutfin Nutfiyev, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Varna, Dobriç, Ruse, Kırcali, Ardino, Krumovgrad, Dolni Çiftliği Halk Kültür Evleri yöneticileri, akademisyenler, Kırcali Cem Vakfı'nın şube başkanı ve Batı Trakya ile Türkiye'den çok sayıda davetlinin katıldığı seminerin açılışında konuşan İlhan Küçük, Bulgaristan Türklerinin Balkanlardaki kültürel mirasının korunmasının önemine değinerek, bugün bizlere düşen görev bu kültürel mirası korumak, araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmaktır ifadelerini kullandı. Seminerin ikinci gününde Sevliyevo Belediyesi'ne bağlı Bure köyündeki Malkoç Bey'in türbesi ve Malkoç Bey Camii ziyaret edildi. Daha sonra 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki Semineri katılımcıları Sevliyevo Belediyesi'nin Rehovci köyünün misafiri oldular. Bölgeye has börek, baklava ve tatlılarla ağırlanan misafirlere Rehovci'de köyünden çocukların söyledikleri şarkı ve şiirlerin, köyün Türk folklor grubu ve komşu Malinovo Bulgar folklor grubunun seslendirdiği türkü ve şarkılarının yer aldığı zengin bir program sunuldu. Program Rehovci'de köyünün merkezinde oynanan horonlarla son buldu. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından bildirildiği üzere Down sendromlular atletizm dünya şampiyonasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Sofya cesaretin, gülümsemelerin ve muazzam insan potansiyelinin başkentidir dedi. Cumhurbaşkanının himayesinde düzenlenen ve 15 ile 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen dünya şampiyonasına 27 ülkeden yaklaşık 400 spor katılıyor. Bulgaristan, atletizm, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, tenis ve masa tenisi olmak üzere 5 branşın tamamında 20 sporcuyla temsil ediliyor. Cumhurbaşkanının sözlerine göre dünya şampiyonası madalya ve rekabetten çok daha fazlası olup ruhun zaferi, tecrit, ön yargı ve yalnızlığa karşı bir zaferdir. Cumhurbaşkanı Yotova, Down sendromlu atletlere hitaben sizler gülümsemenin oğlanları ve kızları olduklarını söylerler diyerek bu gülümsemenin ruhlarında en parlak güneş gibi parladığını vurguladı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre bu sabah 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Bulgaristan'a giriş yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırındaki tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Teknik sorunlar nedeniyle Sviştov-Zimniç feribot seferleri 13 Haziran'dan itibaren süresiz olarak askıya alındı. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından bildirildiği üzere 15 Haziran pazartesi ile 18 Haziran Perşembe tarihleri arasında sabah 08 ile akşam saat 20'ye kadar Hemus otoyolunun Yablanitsa kavşağında Sofya yönünde asfalt yol onarımı nedeniyle trafik kısıtlanacak ve Curuvu kavşağına yönlendirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 26 ciddi trafik kazasında 4 can kaybı yaşandı, 29 kişi yaralandı. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 14 ile 18, Sofya'da 14 derece oldu. Öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu ve dağlık bölgelerde başta olmak üzere çok bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 24 ile 29, başkentte termometreler 27 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde kuzeyde bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava hakim olurken öğleden sonra bulutlar dağılacak ve yerini güneşli havaya bırakacak. En yüksek hava sıcaklıkları 24-27, deniz

0: su sıcaklığı 20-23 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olurken öğleden sonra Orta Balkan dağları, Rila, Rodop, Belasitsa ve Ugrajden dağlarında başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Çarşamba günü değişken hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise gece yarısına kadar gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk, yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken...
2: Haftaya başlarken...
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve Tanya Blagova. Teknik yapımda Sergey Vardevaryan ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır adına merhabalar. Sağlıklı bir şekilde uzun yıllar yaşamak insanoğlunun eskiden beri arzuladığı bir şey olmuştur. Bunun sonucunda gençlik ve ölümsüzlük iksiri arayışı efsanesi ortaya çıkmıştır. Gerek bedenimiz gerekse de ruh sağlığımızın birçok olumsuz etkene maruz kaldığı günümüzde hastalıklara meydan bırakmamak sanki her zamankinden zor görünüyor. Hal böyle olunca 120 yıl yaşamanın aslında mümkün olduğu iddiası sevindirici ve ümit vericidir. Bu iddiayı öne süren moleküler biyoloji uzmanı Profesör Milena Georgieva, BNR'ye konuşurken sağlıklı uzun yaşamın olmazsa olmazlarını anlattı. İş arkadaşımız Ani Kostova'nın Profesör Georgieva ile yaptığı söyleşiyi önümüzdeki dakikalarda dikkatinize sunacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, moleküler biyoloji uzmanı olan Profesör Milena Görgiyeva radyomuza konuşurken insanın 120 yıl yaşamasının mümkün olduğunu savundu. Epigenetik ve yapay zekanın gücü kullanılarak yaşlanmayı önleyen kişiselleştirilmiş protokollerin hazırlanması yoluyla biyolojik yaşlanmayı geciktirmek amacına yönelik çalışmalar yürüten Episkal Kuruluşu'nun bilim direktörü olan Profesör Görgiyeva, iş arkadaşımız Ani Kostova'ya verdiği röportajda sağlıklı uzun ömür için bazı ipuçları verdi. Son birkaç on yılda tıpta yaşanan gelişmelerle insan ömrünün önceki yüzyıllara kıyasla %30-40 oranında uzatıldığına dikkat çeken Profesör Görgiyeva, bununla birlikte yaşlanma ile ilgili kronik hastalıkların her 10 kişiden 7'sinin ölümüne yol açmaya devam etmesinin ve kalp damar hastalıkları, metabolik ile nörodejeneratif bozukluklarda son dönemde gençleşme izlenmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.
1: За мен като учен експерт в тази област е даже тъжно да говорим за заболявания, които са които могат да бъдат
2: Bilimci ve bu alanda çalışan bir uzman olarak benim için önlenebilir olan hastalıkların gittikçe genç olmak üzere her 10 kişiden 7'sinin ölümüne sebep olması epey üzücü. Eğer gençlik ve uzun ömür iksiri efsanesine dönecek olursak, her ne kadar kulağa bilim kurgu gibi gelse de çok eski zamanlarda insanın 120 yıldan uzun süre yaşadığı söylenirdi. Hatta bu İncil'de bile belirtilmekte. Ayrıca Yunanlar dahil birbirinin doğum gününü kutlarken 100 yıldan uzun yaşa temennisinde bulunan birçok millet var. Dünyada en uzun yaşayan insanların listesine bakacak olursak sayıca az olmakla birlikte 123 yıl yaşamış olanların olduğunu görüyoruz diyen Profesör Görgiyeva şöyle devam etti.
1: В България имаме условия да живеем до 100 и да надминем 120 в добро здраве.
2: Bulgaristan coğrafyasının 100 hatta 120 yıl yaşamak için elverişli olduğunu söylemek gerekiyor. Bu topraklar üzerinden geçmiş olan tüm kavim ve nüfus gruplarının önemli ölçüde zenginleştirdiği iyi bir genomumuz vardır. Yani değişen şartlara adapte olabiliyoruz. Ayrıca çok güzel gıda mevsimselliği de mevcut. Dolayısıyla sağlıkla uzun zaman yaşamak için tüm ön koşullar mevcuttur. Bununla birlikte üzülerek belirtmem gerekir ki Bulgaristan nüfusun yaşam süresi açısından diğer Avrupa ülkelerine kıyasla son sırada yer almakta. 60 yaş üstü olan her iki kişiden birinde en az bir kronik hastalık bulunmaktadır.
0: Yaşlanmanın evriminin bir parçası olduğunu ve yer küresinde yaşayan bütün birey ve türlerin yaşlandığını belirten uzman, 200, 300 hatta 400 yıl yaşayan türlerin ömür uzunluğunun içinde yaşadıkları ortam bağlamında ele alınması gerektiğine işaret ederek, çoğunun izolasyon ortamında bizim günlük hayatımızda maruz kaldığımız ve vücut moleküllerinde bozukluklara yol açan etkenlerden uzak yaşadıklarının altını çizdi. Peki acaba yaşlanma sürecini programlamak mümkün mü? Profesör Görgiyeva bu soruyu yanıtlarken şöyle konuştu.
1: Последните няколко десетилетия, след разчитането на човешкия геном, след разчитането на човешката наследственост, ние научихме много от механизмите, молекулите.
2: Son birkaç on yılda insan genomu ve kalıtımsallık çözüldükten sonra biz yaşlanma sürecini yürüten molekül mekanizmalarının çoğunu öğrenmiş olduk. Kalıtım ve DNA'yı kesinlikle basit bir formül olarak düşünmemek gerekir. Bununla birlikte son derece belirleyici olduğunu düşünmek de yanlış olur. 100 yıl yaşamış olan insanların soyundan gelen ve dolayısıyla diğer kişilere göre daha uzun ömürlü olmalarına elverişli olan bir DNA taşıyan bir grup insanı düşünelim. Bu kişiler sağlığını düşünmez, vücutlarına elverişli yaşam şartları sağlamaz. Beslenme, uyku ve stres gibi konularda faydalı alışkanlıklar edinmezlerse eğer taşıdıkları DNA'nın hiçbir faydası kalmaz.
0: DNA molekülünde, RNA molekülünde ve vücudumuzun tüm yapısal ve işlevsel özelliklerini oluşturan protein molekülü.

0: moleküllerinde çevrenin etkisiyle meydana gelen hasarlar derecesinin insanın nasıl bir hayat tarzı sürdüğüne bağlı olduğunu belirten Doktor Görgüyeva, insan vücudunun bu tür bozuklukların birikilmesi üzerine devreye soktuğu koruma mekanizmalarına sahip olduğunu belirtti. Fakat bu mekanizmaların yaşın ilerlemesiyle yavaşlayıp etkisiz hale gelmeye başladığına dikkat çekti. İklim, kirlilik ve sağlıksız beslenme gibi olumsuz etkenlerin hızla arttığı günümüzde insan vücudunun adapte olmakta güçlük çektiğine değinen uzman, modern hayat tarzının obezite, kalp damar hastalıklarıyla nörodejeneratif hastalıklara davetiye çıkardığını belirtirken, çok şeyin toplumun sağlık kültürü ve devlet tarafından alınan önlemlere bağlı olduğunu vurguladı.
1: И ние не осъзнаваме, че всъщност наистина това да отидеш на доктор не означава само да лекуваш симптоми, ами да си направиш стандартната
2: Aslında çoğumuz doktora gitmenin yalnızca ortaya çıkan belirtileri tedavi etmek anlamına gelmediğinin farkında değiliz. Düzenli olarak yıllık kan biyokimya testlerini yaptırmak, görüntüleme tetiklerinden geçmek, sağlık durumumuzu objektif olarak değerlendirmek ve mevcut riskleri önceden belirleyip ne gibi koruyucu tedbir almamız gerektiğini saptamak da bunun çok önemli bir parçasıdır.
0: Stresli bir hayat yaşadığımıza ve özellikle COVID pandemisi sonrasında üstlendiğimiz işleri yapma hızının arttığı ve her şeyi her zaman ve her yerde yapabileceğimiz fikrine alıştığımıza değinen uzman, bunun aşırı strese yol açtığını, ayrıca sosyal medyanın da kimin ne yaptığı, ne paylaştığını kaçırmama endişesinden kaynaklanan çok ciddi psikolojik stresin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.
1: Забравихме за психосоматиката на нашето тяло, т.е. ние говорим само за соматика и за физиологични белези, но не отделяме внимание на
2: вътрешния свят. Психосоматиğini unuttuk. Sadece somatiği ve fizyolojik belirtileri konuşurken iç dünyamıza, psikoloji ve ruh halimize gerekli önemi vermiyoruz. Yani önemsememiz gereken birçok şey var ortada. Ancak bu şekilde pandemi kadar yaygın olan çağımızın hastalıklarını bilimin sunduğu imkanlarla yenmemiz mümkün olacak. Moleküler biyoloji, kişiselleştirilmiş tıp, bilim ve tıp arasındaki bu köprü artık o kadar sağlam bir şekilde kurulmuştur ki bundan önce tedavi edilmesinin imkansız olduğu düşünülen çok ciddi hastalıkların tedavisi artık mümkün. İnsan vücudunu tarayıp önlem alınması gereken yerleri tespit ederek sağlıklı uzun ömürlülüğe doğru giden kişiselleştirilmiş yola koyulabiliriz.

0: Değerli dinleyiciler, moleküler biyoloji uzmanı Profesör Milena Georgieva ile söyleşinin devamını Çarşamba günü Aile Saati programında dinleyebilirsiniz. Yaşlanma sürecini nasıl geciktirebiliriz ve genlerimizi yeniden programlamak mümkün mü sorularının cevabını merak ediyorsanız Aile Saati programını kaçırmayın derim. Şimdi de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz size özel ayırdığımız bölümde bize canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı devam ediyor. Sizden gelen mektuplar, mesajlar ve tabii ki telefonlar da olacak diye tahmin ediyorum. Ben bugün mektuplarla başlamak istiyorum. İlk mektubumuzla hemen başladım bile. Merhaba Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe yayınlarında çalışanlar. Ben Paisyovo köyünden, Dulvo Belediyesi'nden Hatça isminde bir anneyim. Yaşım 86. Bugün 15 Haziran kızımın doğum günü. İsmi Necla. Kendi öğretmen. Öğretmenlik mesleğini sevgiyle ve başarıyla sürdürmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bana gurur veriyor diye yazmış. Sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömür kızıma diliyorum. Tüm dilekleri gerçek olsun. Sizin yayınlarınızı devamlı dinliyorum. O güzel seçtiğiniz türküleri ve şarkıları zevkle dinliyorum. Necla kızımı güzel bir şarkıyla selamlarsanız beni çok mutlu eder. Dersiniz. Sizlere işinizde başarılar diliyorum. Hatça anne Paisyevo köyü Dulvo Belediyesi'ne bağlı diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Necla öğretmenin doğum gününü kutluyoruz. Böyle sevgiyle ve başarıyla mesleğini icra etmeye devam etmesini diliyoruz. Çünkü öğretmenler mesleğini sevdikçe öğrenciler de o derse daha bir ilgi duyuyorlar, daha bir seviyorlar sanki. Ve ilk türkümüzle Necla Hanım'ı selamlıyor olacağız. Bir mektup daha var, hemen onu okuyorum. Bu mektupta bakalım nereden, kimden gelmiş ve neler yazmışlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Sayın Sofya Radyosu dinleyicileri, sizi her gün hiç kaçırmadan programlarınızı dinliyorum. Ben Tervel'e bağlı Zırnavo köyünden Ahmet Mümin. Damadım Hüseyin'in doğum günü var ayın 14'ünde. Yani dünmüş doğum günü Hüseyin Bey'in, geçmiş doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz ve mektubun devamını okuyorum. Novi Pazar'dan ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Eşi Mülkiye, kızları Nayper ve Makbule, torunları Emir ve Emirhan. Onur damadım Hüseyin'i bir türküyle sevindirirsek çok memnun kalırım. Selamlayanlar Fahrettin, eşi Gülayet, Tezcan ve Şenay, küçük bebeğimiz Aylis 1 yaşında diye yazmışlar. Bu türkü tüm Trem'de yaşayan

0: Onlara gitsin, Hüseyin eşi, Nesibe çocukları, Reyhan eşi, Sevdiye bütün Trem köyüne gitsin. Sekulovo köyünde yaşayan Cemile ve eşi Salih Duralı'ya da gitsin bu türkü. Radyo çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. İlk türkümüz sizler için de olacak ve mesajlara hemen geçiyorum. Çünkü çok fazla mesajımız var. Eda Sunay bize daha Perşembe Ekspres programının son dakikalarında yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Eda ve anam Miren Doletköy'ünden. Bugün ablamın doğum günü var, adı Ece, Paisevo'da evli. Onu güzel bir türküyle selamlamak istiyoruz diye yazmışlar. Ece Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Sağlık diliyoruz. En önemlisi sağlık ve ardından bütün hayalleri neyse teker teker böyle gerçekleştirmesini temenni ettik. Ömer Ömer bize Perşembe günü yazmış. Daha o zamandan elini çabuk tutmuş ve bize neler mi yazmış? Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İspelik Belediyesi'ne bağlı Staros Erişte'den Ömer Gafur. Bugün 15 Haziran Pazartesi köyden Metin Süleyman ile Ludogorti'den Emine Zekeriyeva Hüseyinova'nın doğum günleri. 17 Çarşamba İspelik'ten Ali Vartoloğlu'nun doğum günü. 18 Perşembe Rusya'dan Tahsin Bilal'ın, Vazovo'dan Oktay Hoca'nın ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in doğum günü. 20'si Cumartesi köyden Üsmen abimin, Tanser Bilal'ın, İrfan dayımın, Ludogorti'den Bekir Kadir abimin ve Türkiye'den Mehmet Yavuz abimin doğum günleri. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca yarın salı günü hicri yılbaşıdır. Yani Muharrem ayı, Aşure ayı, Haram ayı başlıyor. 1448 yılı başlıyor. Tüm Müslüman aleminin hicri yılbaşını tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer Bey. Siz de öyle, teşekkür ettik. Ve bir dinleyicimiz var, hatta hemen aldık. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey, nasılsınız?
1: İyiyiz, hamdolsun, sizlerse olmalı.
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Ben şimdiki son buradan dostlarımı selamlama.
0: Tabii, buyurun selamlayalım.
1: Sizin sayenizde ama sadece hep tek başım ama... Kendinizi çok özlettiniz Şevki Hanım'dan ikinizin. Niçin? İkiniz stüdyoda ana kız olduktan sonra başka bir coşku olur radyoda efendim.
0: Sağ olun, teşekkür ediyoruz ama biz zaten hep birlikteyiz Yılmaz Bey. İnanın.
1: Evet inanıyoruz ama ikili olduktan sonra, ana kız gibi olduktan sonra hep daha başka bir atmosfer olur radyoda efendim.
0: Böyle abla kardeş gibi, evet olalım. Buyurun.
1: Evet. Şimdiki ben ilk önce Nebat Hanım Zarıçta köyde anam kadar sevdiğim hastaların çıkmış, kendisine geçmiş olsun diyeyim. Ondan sonra Gulamovoda'dan Vesya Hanım'a, Lovinu'dan Mazes teyzeyi, Boyan'dan Vesya anneyi, Hüseyin amcayı, Okoş köyünde olan benim bütün kısım akrabalar, bütün balabanlara gittin. Komşu köyden Kamil arkadaşım da selamlı olsun. Bir de Ostra Mugila'dan İbrahim kardeşime de gittin. Bana da selam yok mu diyene de gittin Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
0: Gitsin Yılmaz Bey. Teşekkür ettik. Sevgilerimizi gönderdik size. Bizler de Nebat Hanım'a geçmiş olsun diyoruz. Ve hemen güzel bir türkümüzle şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisi söylesin. Yol boyunca üç kuşlar.

0: bu güzel türkümüzü dinlerken bizi bakalım kim nereden aramış, hemen bağladık. İyi günler.
1: Alo, Bedriye Hanım merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun Muazzez Hanım.
1: İyisiniz herhalde. İyisiniz.
0: Çok şükür iyiyiz. Bizler ekip olarak inşallah siz de iyisinizdir.
1: Biz de iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, güzel. Buyurun.
1: Bu derneğe kendimi Payisova'dan olduğuma, Doles'ten Payisova'dan, orada büyük yetiştim, orada yaşadım. Şimdi orada Payisova'da Necla öğretmenin bugün doğum günüymüş.
0: Evet.
1: Ben onları tanıdığım için, ben Payisovalı olduğum için Necla öğretmenin doğum gününü tebrik ediyorum. Ona nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı, uzun ömürler diliyorum. Aynı zamanda anası Hatice'ye ve beni tanıyan bütün Payisova halkına selamlarımı gönderiyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Sizler de sağ olun, eksik olmayın. Sevgimizi gönderdik size. Mesajlarla devam ediyorum. Saban Osmanov bize cumartesi günü yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Okorç köyünden Saban Osmanov. 14 Haziran pazar günü annem Aynur Sevket'in doğum günü var. Kendisini çok seviyorum. Sizi kaçırmadan hep dinliyor ve arıyor. Kendisine sağlık, sağlamlık diliyorum. Yüzü hep gülsün. Sizlere de başarılar diliyorum. Kocaman selamlarımı sunuyorum. İyi günler demişler. Teşekkür ettik bizler de. Aynur Hanım'ın doğum gününü buradan kutluyoruz. Bütün bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Ve bitmedi, bir mesaj daha var Aynur Hanım için. Sevil Ahmet yazdı bize. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Varna'dan Sevil. 14 Haziran Okorşköy'den sevgili komşum Aynur ablamın doğum günü. Çok sağlık, huzur diliyorum. Yüzü hep gülsün. Hep birlikte nice yıllarımız olsun. Size de iyi günler dilerim diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, yüzümüz kalbimiz daima gülsün inşallah dedik. Dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun sizi tanıyalım. Yayındasınız. Hoş geldiniz.
2: Ben yine benim. Ayşe Davut Bozan köyünden.
0: Nasılsınız Ayşe Hanım?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Şükürler olsun. Buyurun.
2: Bu sıra çokça görüşeceğiz biraz. Biz bu ayda çok doğum günlerimiz var.
0: Ne güzel güzel şeyler bunlar. Evet, kutlayalım. Buyurun.
2: Evet. Agamın Nevzat abimin doğum gününü kutlamak istiyorum bugün.
0: Evet.
2: 71 yaşını dolduruyor bugün 15 Haziran.
0: Evet.
2: Ona sağlık ve mutluluk, huzur diliyorum. Çok çalışkan bir insandır. 50 yıl traktörsliği vardır. 50 yıl.
0: Dile kolay, evet.
2: Elinde çalışıyor da.
0: Ah maşallah. O daha çok, Allah ona uzun ömürler versin. Hep çok böyle çalışsın. Enerji dolu olsun hep inşallah. Hastalıklar

0: uzak dursun.
1: Eksik olmasın.
0: Amin.
1: Başınızdan eksik olmasın. Eşi Ruye, yengem yani yenge.
0: Evet.
1: Ona da gelsin sıradaki türkü. Onları çok seviyorum.
0: Eminim onlar da sizi çok seviyor Ayşe
1: evet,
0: Hanım.
1: Evet. Bir söz yoktur bana da.
0: Hiç de olmasın. Hep böyle çok böyle aranızdaki ilişkiyi daima böyle güzel tutun diyorum Ayşe Hanım. Nevzat Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz ve diledik aslında kendisine sağlık, upuzun ömür diliyoruz. Ve mesajlarla devam ediyorum. Rujcir Ferhat selam demiş. Sadece selam. Size de selam olsun diyoruz. Fatma Mehmet selam. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancı Abilka Köyü'nden Fatma. Ben anneanne olarak 15 Haziran benim torunum Sinem'in doğum günü var. Onun 12. yaş gününü kutlamak istiyorum. Tabii ki Sinem'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Güzel bir doğum günü partisi olmasını diliyoruz. O Burgaz Sancağı Tranak Köyü'nde oturuyor. Ona hayatında başarılar, sağlık dilerim. Onu çokça çok da seviyoruz diye yazmış. Annesi Habibe, babası Nazif, sıradaki türkü onlara da gelsin diye yazmış Fatma Hanım. Tabii ki sıradaki türkümüz sizin güzel aileniz için gelecek ama başta Sinem için gelecek. Ebru Ali yazdı, ben Zeynep. Daha doğrusu Ebru Ali profilinden Zeynep Hanım yazmış. Ben Zeynep, bir doğum günü kutlamak istiyorum. Gülser Çeşmeci'nin doğum günü kutlu olsun. 15 Haziran şimdiden sizlere teşekkür ederim efendim. Mutlu yayınlar dilerim diye yazmış Zeynep Hanım. Bizler de Gülser Çeşmeci'nin doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca Nazif yazdı. Günaydın Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Novi Pazar'dan Ayrıca. Dün ayın 14'ünde pazara denk geldiği için yazamadım. Şumen'de yaşayan kaynımın doğum günü vardı. 70 yaşını doldurdu. Ona sürpriz yaptık. İsmi Naim Ramadan. Allah ona sağlık sağlamlık versin. Nice mutlu yıllara ailesiyle birlikte ona bir radyo aldık. Çok sevindi. Ben Sofya Radyosu'nu dinleyebilecek miyim onda diye sordu. Evet dedik. Bugün onu bir güzel türküyle selamlarsanız sevinirim. Selamlayanlar ben, yengesi, kız kardeşi, yeğesi, yengesim artık anlayamadım tam. Kız kardeşi Fevziye, güvemiz Vasfi ve eşi Remziye'yi de selamlıyoruz. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Teşekkür ederim bütün ekibimize selamlar diye yazmışlar. Naim Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Radyosundan artık bizi her gün dinleyebilir diyoruz. Sıradaki türkümüzü özel olarak ona armağan ediyoruz. Ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun diyoruz. Hafize Bey isim söylesin. Keklik olsam yuva yapsam.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Sevdiye Balaban bize cumartesi yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınlarında çalışan bütün ekibe. Ben Okoş köyünden Sevdiye Balaban. Bugün annemin doğum günü var. Sizin aracılığınızla onu güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Canım anam 85 yaşını doldurdun. Sen bizim evimizin baş tacısın. Annelerin en güzelisin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin sana. Seni seviyoruz canım anam diye yazmış Okoş köyünden Sevdiye Hanım. Bizler de Sevdiye Hanım'ın annesinin doğum gününü kutluyoruz. 85 yaşını doldurmuş. Allah daha uzun uzun sağlıklı ömürler nasip etsin diyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Aysel Mustafa yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Ofçarovo köyünden komşusu Nurşen ve Şükriye Hanım'dan ve Aysel kızı komşusu olan Rukiye Hanım'ı doğum gününü kutluyoruz ve en içten yeni yaşını kutluyoruz diye yazmışlar, teşekkür etmişler. Bizler de Rukiye Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz, sağlık diliyoruz. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte güzel ömürleri olsun. Atçe Recep tırnaklıkla, tikenliklerle yazmış. Demek ki tırnaklıklarla, tırnakta yaşayan köydeşleriyle gurur duyuyorum. Hiçbir etkinliğe kaçırmıyorlar. Her yere katılıyorlar diye yazmış ve Etnosfera Festivali'nde yer aldıklarını belirtmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şu anda bizi orada dinleyen herkese selam olsun diyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Nurcihan Güler yazdı. Merhaba tüm Sofya Radyosu'nda çalışan ekibe. Ben Çorlu'dan yazıyorum. Selamlamak istediğim kişiler var. Derval'ın Jeglarti köyünde oturan Hanife yengeme, kızı Nuriye, torunları Burçin ve Ayçin ve tüm Fizullalar sülalesini çok selamlıyorum diye yazmışlar. Tabii ki bizler de buradan selamlıyoruz. Sıradaki türkümüzde sizleri selamlayacağız. Atça Ali yazdı. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün selamlamak istiyorum benim biricik güzel torunumu. Adı Aslı, Yarabitsa köyünde yaşıyor. Onu çok seviyorum. Okulda çok başarılı. Dilerim hep böyle akıllı bir kızı olsun, hep yüzü gülsün. Allah'ım onu her şeyden korusun. Ben anne annesi Okoş köyünden Atça, sıradaki türkü ona gelsin diye yazmış. Bir de bu güzel kızın fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Dileklerinize canı gönülden katılıyoruz ve eminim sizin yüzünüzü daima güldürecek ve böyle gurur duyacaksınız onunla. Selamlar gönderdik. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Bugün selamlamak istiyorum Vokil köyünden Aylis kızımızı. 6 ile 4. sınıfa geçti. Hep böyle başarılı olsun. Anasının adı Aylin, babası Günay, anneannesi Gülüş. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmışlar. Ailesi biz de tebrik ediyoruz. Okul hayatında başarılar diliyoruz. Sevcihan Tetavalı yazmış. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben sizin aracılığınızla Glocovo kasabasından sevgili teyzemi Zülfiye Çalıkova'yı selamlamak istiyorum. Kendisinin 27'sinde doğum günü varmış. Daha bayağı varmış aslında doğum günde ama elinizi çabuk tuttunuz. Demek ki şimdiden kutlamak istediniz. Selamlamak istediğiniz türküyü de yazmışsınız. Onu çok sevdiğimi ve annemin yerini tutan bana dualar eden teyzeme daha nice seneler diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki teyzemsin. Yazan ben Sevcihan Tetevalı diye yazmışlar. Tabii ki sıradaki türkümüzle daha şimdiden Zülfiye Hanım'ı selamlıyor olacağız. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler Türkiye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Dure Bağlı Sekulo köyünden Cumasiye Halim.
0: Hoş geldiniz Cumasiye Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Sizi sesinizi duydum. Daha iyi oldum.
0: Sağ olun Allah'a şükür. Bizler de iyiyiz. Bizler de öyle. Sizi duydukça daha iyi oluyoruz. Buyurun.
1: Bak şimdi ben komşum Azze. Kardeşi var Gürsel. Gürsel'in onundaydı doğum günü, annemin de dündü. Onları selamlayayım sıradaki şarkıyla.
0: Oldu Cumasiye Hanım, sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Hatta hiç zaman kaybetmeden hemen anons ediyorum ve şu anda sizleri selamlıyoruz. İbrahim Mustafa söylüyor. Sevsem uyanmaz, sarsam uyanmaz. Hanife'nin sevdasına da canlar dayanmaz diyor.

Sıradaki mesajımız Vesile Fehim'den. Merhabalar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ben Gulam Avoda'dan bugün sizin aracılığınızla iki doğum günü kutlamak istiyorum. Bogdan Tiköy'den Atıf Osman. Bugün onun doğum günü. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Atıf ailesi Fransa'da çalışmakta. Bir de Reyhan İsa. Onun bugün doğum günü. Sağ sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar dileriz. Selamlamalara katılanlar Reyhan'ın babası İsa, anası Fatma, ablası Mihriban, Atıf'ın babası Osman, anası da Gülbiye. Kaldı aklımda bir de ben Vesile ablaları. Sıradaki türkü saydığım kişilere gitsin, size de gitsin ve bütün beni tanıyanlara, radyo dinleyicilerine gitsin. Sevgilerimle yazmış ve Zeyniş Kuş ablama da gitsin, ona çok geçmiş olsun, Allah şifa versin demiş. Bizler de geçmiş olsun diyoruz. Ve Sacide Mehmedova bize yazdı. Merhaba sevgili radyo hanımları, Baykova'dan selamlar. Köyümüzün dükkancısı, köyümüze hizmet veren ismi Zehra, bugün doğum günü var. Dükkanda Sofya Radyosu'nu herkes dinliyor. Zehra'ya sizin aracılığınızla onun doğum gününü kutlamak istiyorum. Zehra Hanım, yeni yaşın kutlu ve mutlu olsun inşallah. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara. Allah ne muradın varsa versin inşallah. Seni seviyorum. Bu kutlamalara eşi Metin, iki kızı, iki damadı, bir de torunu katılıyor. Onlar da katılıyorlar diye yazmış ve sıradaki türkü varsın onlara gitsin. Selamlar, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmışlar. Zehra Hanım, doğum gününüzü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, bütün bu dileklere, güzel dileklere katılıyoruz. Bizi dinlemeye devam edin ve sıradaki güzel türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Sıradaki türkümüz ise Emine Enverova'dan olacak. Helvaca.

Ve bugünkü son mesajımız selamlar. Türkçe Sofya Radyosu sunucuları bugün Kotel'e bağlı Söbceler Ostramogila köyünden ben çiftçi İbrahim İsmailoğlu. Çereşe köyünden Yılmaz Aretim'i selamlıyorum. Köyümden de Hatice teyzemi de selamlıyorum. En kısa zamanda sizleri ziyaret etmek niyetiyle kalın sağlıcakla, hoşça, hayırlı günler demiş ve bir de Hatice Hanım'ın fotoğrafını göndermiş. Selam olsun bizden size ve huzurunuzdan Hasan Rodoplu'nun söylediği "Dağ duman olanın hali yaman" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün canlı olarak yayınlanan haftaya başlarken programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı Down sendromlular atletizm dünya şampiyonasının açılışını yaptı. Başbakan Radev, Şumen'deki üretim tesislerinin açılış törenine katıldı. Sınır Polisi Genel Müdürü Komiser Anton Zlatanov, Bulgaristan-Türkiye sınırı en büyük risk altında olmaya devam ediyor dedi. Sevlievo'da 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki semineri düzenlendi. Alkomet şirketinin 70 milyon avro değerindeki büyük ölçekli yeni yatırımın açılışı vesilesiyle Şumen'e yaptığı resmi ziyarette Başbakan Rumen Radev, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin anlaşmanın uzun zamandır beklendiğini kaydederek kalıcı ve uzun ömürlü olmasını umduğunu ifade etti. Söz konusu çatışmanın sadece güvenlik alanında değil, Avrupa ve dünya ekonomisi üzerinde de ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirten Radev, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının son derece kırılgan olmaya devam ettiğine dikkat çekti ve buna rağmen sağduyunun galip geleceğini umduğunu söyledi. Betiyan'ın aktardığı üzere Burgaz şehrinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sınır Polisi Genel Müdürü Komiser Anton Zlatanov, ülkeye yönelik düzensiz göçte azalma kaydediliyor dedi. 3 yıl öncesine kadar ülkenin çeşitli yerlerinde, özellikle Sofya, Plovdiv ve Sırbistan ile Romanya sınırlarında büyük gruplar halindeki düzensiz göçmenlerin gözaltına alındığı olaylarının günde birkaç kez yaşandığını belirten Komiser Zlatanov, şu anda göç baskısını son derece düşük seviyelerde tutuyoruz. Bulgaristan-Türkiye sınırında çok sayıda düzensiz göçmeni durdurup geçişlerini engelliyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye ile olan sınırının düzensiz göçmen akışı açısından Avrupa'nın en yoğun sınırı olmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Zlatanov, yalnızca son 2 yılda ülkemizde yabancıları kaçak yollarla ülke üzerinden geçirmekten dolayı 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, Avrupa Parlamentosu Renew Europe, Yenile Avrupa üyesi İlhan Küçük tarafından Sevlievo'da 13 Haziran 2026 tarihinde 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki semineri düzenlendi. Diplomatlar ve STK temsilcileri,

İzleyicilerinin katıldığı etkinlikte Balkanlarda dernekçilik ve ortak vizyon, Balkanlarda ve Bulgaristan'da dernekler, fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerileri ve devlet destekli sivil toplum kurumları, okuma evleri olmak üzere 3 panel çerçevesinde Balkanlarda Türkçenin korunması ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması konuları ele alındı. Türkiye'nin Plovdiv Başkonsolosu Emre Manaf, Sevliyevo Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Uzunov, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Velikutarnovo Bölge Müftüsü Nutfin Nutfiyev, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Varna, Dobrich, Ruse, Kırcali, Ardino, Krumovgrad, Dolni Çiftliği Halk Kültür Evleri yöneticileri, akademisyenler, Kırcali Cem Vakfı'nın şube başkanı ve Batı Trakya ile Türkiye'den çok sayıda davetlinin katıldığı seminerin açılışında konuşan İlhan Küçük, Bulgaristan Türklerinin Balkanlardaki kültürel mirasının korunmasının önemine değinerek, bugün bizlere düşen görev bu kültürel mirası korumak, araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmaktır ifadelerini kullandı. Seminerin ikinci gününde Sevliyevo Belediyesi'ne bağlı Burek köyündeki Malkoç Bey'in türbesi ve Malkoç Bey Camii ziyaret edildi. Daha sonra 10. Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki Semineri katılımcıları Sevliyevo Belediyesi'nin Ryakovci köyünün misafiri oldular. Bölgeye has börek, baklava ve tatlılarla ağırlanan misafirlere Ryakovci'de köyünden çocukların söyledikleri şarkı ve şiirlerin, köyün Türk folklor grubu ve komşu Malinovo Bulgar folklor grubunun seslendirdiği türkü ve şarkılarının yer aldığı zengin bir program sunuldu. Program Ryakovci'de köyünün merkezinde oynanan horonlarla son buldu. İçişleri Bakanlığı Plovdiv İl Müdürlüğü Asenovgrad'da cuma akşamı saat 23 sularında elektrikli skuter kullanan küçük bir çocuğun düşmesi sonucu ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre kazanın çocuğun hızını yol koşullarına göre ayarlamaması ve yoldaki bir engebeden geçerken kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği açıklandı. Olayla ilgili başlatılan ön soruşturma devam ediyor. Spor. Bulgaristan'ın Down sendromlu genç artistik jimnastik takımı Sofya'da düzenlenen Down sendromlu sporcular dünya şampiyonasında takım yarışmasında üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'nin medya ortağı olduğu şampiyonada Bulgaristan takımı toplam 159.50 puan toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Bulgaristan 168,300 puanla birinci olan İtalya'nın ve 160,650 puanla ikinci sırayı alan Norveç'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre bu sabah 06 itibariyle Sırbistan üzerinden Bulgaristan'a giriş yapan araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırındaki tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Ruse Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Teknik sorunlar nedeniyle Sviştov-Zimniç feribot seferleri 13 Haziran'dan itibaren süresiz olarak askıya alındı. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından bildirildiği üzere 15 Haziran pazartesi ile 18 Haziran Perşembe tarihleri arasında sabah 08 ile akşam saat 20'ye kadar Hemus otoyolunun Yablanitsa kavşağında Sofya yönünde asfalt yol onarımı nedeniyle trafik kısıtlanacak ve Curuvu kavşağına yönlendirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 26 ciddi trafik kazasında 4 can kaybı yaşandı, 29 kişi yaralandı.

0: Anda. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 14 ile 18, Sofya'da 14 derece oldu. Öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu ve dağlık bölgelerde başta olmak üzere çok bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 24 ila 29, başkentte termometreler 27 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde kuzeyde bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava hakim olurken, öğleden sonra bulutlar dağılacak ve yerini güneşli havaya bırakacak. En yüksek hava sıcaklıkları 24-27, deniz suyu sıcaklığı 20-23 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olurken öğleden sonra Orta Balkan dağları, Rila, Rodop, Belasitsa ve Ugrajden dağlarında başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Çarşamba günü değişken hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise gece yarısına kadar gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Değerli dinleyiciler, haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da merhabalar. Bu akşam Şumen'e konuk olacağız değerli dinleyiciler ve sizleri orada oturan 7. sınıf öğrencisi Yuri Ivanov ile tanıştıracağız. Panayot Volov Lisesi'nin robotik kulübü üyesi olan öğrenci zekice davranarak evde kendisine yaptırılan işlere teknolojik çözüm getirerek Lego yapım ve inşa oyunundan mutfak robotu icat etmeyi başardı. Yuri'nin bunu nasıl yaptığını merak ediyorsanız bizden ayrılmayın çünkü bir şarkı arasından sonra burada sizleri röportajımızla bekliyor olacağız.

Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda ev işlerinin bir bölümünü kolaylaştıran bir çözümü anlatacağız. Şumen'de oturan 7. sınıf öğrencisi Yuri Ivanov, Lego yapım ve inşa oyunundan mutfak robotu icat etmeyi başardı. Panayot Volov Lisesi'nin robotik kulübü üyesi olan öğrenci, zekice davranarak evde kendisine yaptırılan işlere teknolojik çözüm getirerek meyve ve sebze kesip salata yapmayı robota öğretti. Ayrıntıları Benere Şuman Radyosu'ndan Dejan Gergovski'nin röportajı ile dikkatinize sunuyoruz.

0: Kesme makinesi yaratma fikri genç mücidin aklına nasıl geldi? Yuri Ivanov şunları anlattı. Evde anne ve babam bana devamlı meyve ve sebze kestirdikleri için ben de Panayot Volov Lisesi'nin robotik kulübünde çalışırken onların bana yaptırdıkları işi bir robota yaptırıp kurtulayım dedim. Bu robot ayrıca yaşlılara faydalı olabilir. Daha küçük yaştaki çocuklara kesme işini öğretebilir dedi. Yuri yaptığı robotta parmak kesiği gibi kazalara karşı koruma mekanizması olduğunu anlattı. Robotta bulunan renk sensörü parmakların bıçak ağzına yakın olduğunu saptayınca makineyi otomatik olarak durdurarak bıçağı yukarı kaldırır ve böylece parmak kesiği ihtimali ortadan kalkmış olur sözlerini kullandı Yuri. Meyve ve sebze makinesini yaratma işinin zor olup olmadığı sorusu üzerine Şümenli delikanlı şöyle konuştu. Robot tasarımı ve yapımı konusunda temel bilgileri bulunan biri için zor bir iş değil. Bıçağı aşağı inip ve yukarı çıkmasını sağlayan bir kısım ve meyve ile sebzeleri bant üzerinde kaydıran bir platform var diye anlattı. Yuri gerek sıradan Lego'dan gerekse de bilgisayar yardımıyla programlanan ve motor sensörü, uzaklık ile renk sensörü ve daha birçok sensörü bulunan özel elektrikli Lego'dan mutfak robotu yaratmanın mümkün olduğunu paylaştı ve kesme makinesinin işleyişini izah etti.
1: Когато мотора задвижва лезвието надолу,
0: motor bıçağı aşağı indirip meyvenin ön kısmını kestikten sonra yukarı kalkar. Bu arada bant meyveyi öne doğru kaydırır. Bu işlem meyvenin tümü eşit bölümlere kesilinceye kadar birkaç defa tekrarlanır dedi. Peki, gencin icat ettiği mutfak robotu meyvenin türünü tanıyıp parçaların büyüklüğünü ayarlayabilir mi acaba? İşte cevabı. Dokunma, touch sensörü ve ağırlık sensörü sayesinde parça sayısı ve parçaların kalınlığı ile şekli ayarlanabilir diyen Yuri Ivanov, robot tasarım ve yapım işini 2-3 gün okul sonrası birkaç saat çalışmakla tamamlayabildiğini anlattı. Yaptığı meyve ve sebze kesme makinesi modelinin oyuncak mağazalarında satışa sunulabileceğini, hatta yaşlılar ve çocuklara yönelik bir model olarak satılabileceğini paylaşan genç, robotik kulübünden arkadaşlarıyla birlikte yaptığı sıvı sabun dispenseri ve otomatik rulo kağıt açma makinesi gibi ev işlerinde kolaylık

kolaylık sağlayan diğer icatları da bulunduğunu söyledi. Ev işlerinde robotlardan faydalanmak neden önemli? Bu şekilde robotlar kontrolü eline geçirmeyecek mi? İşte Yuri'nin bu sorulara cevabı. Robotları yaratıp yöneten biz olduğumuz sürece kontrolü eline geçiremezler. Bu yalnız yaşayan ya da başa çıkamayacakları kadar çok işi olan kişilere fayda sağlayan bir şey. Yani bu makineler hayatlarını biraz olsun kolaylaştırıyor diyen genç mucit, yarattığı makinenin bir gün her eve girmesini hayal ettiğini paylaştı.

Sevgili dinleyiciler, sunduğumuz röportajdan anlaşıldığı üzere yapı inşa oyunu bir yandan çocuk ve gençlerin gelişimine destek, diğer yandan ise ev işlerinde kolaylık sağlayabiliyor. Oyun ve eğlenceyi bilime dönüştürmenin maliyeti aslında hiç de yüksek değil. Bu çeşit inşa oyunlarının piyasa fiyatları 50 leva civarındadır. Tabii çocuğunuzun robot yapmasına destek vermek isterseniz gözden daha büyük miktarda para çıkarmanız gerekecek. Ancak karşılığında kazanacağınız boş vakit bu bedele kesinlikle değer.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programı devam ediyor. Sizden gelen mektuplar, mesajlar ve tabii ki telefonlar da olacak diye tahmin ediyorum. Ben bugün mektuplarla başlamak istiyorum. İlk mektubumuzla hemen başladım bile. Merhaba Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe yayınlarında çalışanlar. Ben Paisyovo köyünden, Dulvo Belediyesi'nden Hatça isminde bir anneyim. Yaşım 86. Bugün 15 Haziran kızımın doğum günü. İsmi Necla. Kendi öğretmen. Öğretmenlik mesleğini sevgiyle ve başarıyla sürdürmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bana gurur veriyor diye yazmış. Sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömür kızıma diliyorum. Tüm dilekleri gerçek olsun. Sizin yayınlarınızı devamlı dinliyorum. O güzel seçtiğiniz türküleri ve şarkıları zevkle dinliyorum. Necla kızımı güzel bir şarkıyla selamlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlere işinizde başarılar diliyorum. Hatça anne Paisyevo köyü Dulvo Belediyesi'ne bağlı diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Necla öğretmenin doğum gününü kutluyoruz. Böyle sevgiyle ve başarıyla mesleğini icra etmeye devam etmesini diliyoruz. Çünkü öğretmenler mesleğini sevdikçe öğrenciler de o derse daha bir ilgi duyuyorlar, daha bir seviyorlar sanki. Ve ilk türkümüzle Necla Hanım'ı selamlıyor olacağız. Bir mektup daha var, hemen onu okuyorum. Bu mektupta bakalım nereden, kimden gelmiş ve neler yazmışlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Sayın Sofya Radyosu dinleyicileri, sizi her gün hiç kaçırmadan programlarınızı dinliyorum. Ben Tervel'e bağlı Zırnavo köyünden Ahmet Mümin. Damadım Hüseyin'in doğum günü var ayın 14'ünde. Yani dünmüş doğum günü Hüseyin Bey'in, geçmiş doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz ve mektubun devamını okuyorum. Novi Pazar'dan ona sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Eşi Mülkiye, kızları Nayper ve Makbule, torunları Emir ve Emirhan. Onur damadım Hüseyin'i bir türküyle sevindirirsek çok memnun kalırım. Selamlayanlar Fahrettin, eşi Gülayet, Tezcan ve Şenay, küçük bebeğimiz Aylis 1 yaşında diye yazmışlar. Bu türkü tüm Trem'de yaşayanlara gitsin. Hüseyin eşi, Nesibe çocukları, Reyhan eşi, Sevdiye bütün Trem köyüne gitsin. Sekulovo köyünde yaşayan Cemile ve eşi Salih Duralı'ya da gitsin bu türkü.

0: radyo çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. İlk türkümüz sizler için de olacak ve mesajlara hemen geçiyorum çünkü çok fazla mesajımız var. Eda Sunay bize daha Perşembe Ekspres programının son dakikalarında yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Eda ve anam Miren Doletköy'ünden. Bugün ablamın doğum günü var, adı Ece, Paisyevo'da evli. Onu güzel bir türküyle selamlamak istiyoruz diye yazmışlar. Ece Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Sağlık diliyoruz. En önemlisi sağlık ve ardından bütün hayalleri neyse teker teker böyle gerçekleştirmesini temenni ettik. Ömer Ömer bize Perşembe günü yazmış. Daha o zamandan elini çabuk tutmuş ve bize neler mi yazmış? Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İspelik Belediyesi'ne bağlı Staros Erişte'den Ömer Gafur. Bugün 15 Haziran Pazartesi köyden Metin Süleyman ile Ludogorti'den Emine Zekeriyeva Hüseyinova'nın doğum günleri. 17 Çarşamba İspelik'ten Ali Vartoloğlu'nun doğum günü. 18 Perşembe Rusya'dan Tahsin Bilal'ın, Vazovo'dan Oktay Hoca'nın ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in doğum günü. 20'si Cumartesi köyden Üsmen abimin, Tanser Bilal'ın, İrfan dayımın, Ludogorti'den Bekir Kadir abimin ve Türkiye'den Mehmet Yavuz abimin doğum günleri. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca yarın salı günü hicri yılbaşıdır. Yani Muharrem ayı, Aşure ayı, Haram ayı başlıyor. 1448 yılı başlıyor. Tüm Müslüman aleminin hicri yılbaşını tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer Bey. Siz de öyle, teşekkür ettik. Ve bir dinleyicimiz var, hatta hemen aldık. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey, nasılsınız?
1: İyiyiz, hamdolsun, sizler sormalı.
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Ben şimdiki son buradan dostlarımı selamlama.
0: Tabii buyurun, selamlayalım.
1: Sizin sayenizde ama sadece hep tek başım ama kendinizi çok özlettiniz Şevki Hanım'dan ikinizi. Niçin? İkiniz stüdyoda ana kızı olduktan sonra başka bir coşku olur radyoda efendim.
0: Sağ olun, teşekkür ediyoruz ama biz zaten hep birlikteyiz Yılmaz Bey. İnanın.
1: Evet inanıyoruz ama ikili olduktan sonra, ana kız gibi olduktan sonra hep daha başka bir atmosfer olur radyoda efendim.
0: Böyle abla kardeş gibi, evet olalım. Buyurun.
1: Evet. Şimdiki ben ilk önce Nebat Hanım Zaritaköy'de anam kadar sevdiğim hastaların çıkmış, kendisine geçmiş olsun diyeyim. Ondan sonra Gulamovoda'dan Vesya Hanım'a, Lovinu'dan Mazes teyzeyi, Boyan'dan Vesya anneyi, Hüseyin amcayı, Okoş köyünde olan benim bütün kısım akrabalar, bütün balabanlara gittin. Komşu köyde Kamil arkadaşım da selamlı olsun. Bir de Ostra Mugila'dan İbrahim kardeşime de gitsin. Bana da selam yok mu diyene de gitsin Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
0: Gitsin Yılmaz Bey. Teşekkür ettik. Sevgilerimizi gönderdik size. Bizler de Nebat Hanım'a geçmiş olsun diyoruz. Ve hemen güzel bir türkümüzle şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisi söylesin. Yol boyunca üç kuşlar.

0: bu güzel türkümüzü dinlerken bizi bakalım kim nereden aramış, hemen bağladık. İyi günler.
1: Alo, Bedriye Hanım merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun Muazzez Hanım.
1: İyisiniz herhalde. İyisiniz.
0: Çok şükür iyiyiz. Bizler ekip olarak inşallah siz de iyisinizdir.
1: Biz de iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, güzel. Buyurun.
1: Bu derneğe kendime Payisova'dan olduğuma, Doles'ten Payisova'dan, orasının orada büyük yetiştim, orada yaşadım. Şimdi orada Payisova'da Necla öğretmenin bugün doğum günüymüş.
0: Evet.
1: Ben onları tanıdığım için, ben Payisovalı olduğum için Necla öğretmenin doğum gününü tebrik ediyorum. Ona nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı, uzun ömürler diliyorum. Aynı zamanda anası Hatice'ye ve beni tanıyan bütün Payisova halkına selamlarımı gönderiyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Sizler de sağ olun, eksik olmayın. Sevgimizi gönderdik size. Mesajlarla devam ediyorum. Şaban Osmanov bize cumartesi günü yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Okoş köyünden Şaban Osmanov. 14 Haziran pazar günü annem Aynur Sevket'in doğum günü var. Kendisini çok seviyorum. Sizi kaçırmadan hep dinliyor ve arıyor. Kendisine sağlık, sağlamlık diliyorum. Yüzü hep gülsün. Sizlere de başarılar diliyorum. Kocaman selamlarımı sunuyorum. İyi günler demişler. Teşekkür ettik. Bizler de Aynur Hanım'ın doğum gününü buradan kutluyoruz. Bütün bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Ve bitmedi. Bir mesaj daha var Aynur Hanım için. Sevil Ahmet yazdı bize. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Varna'dan Sevil. 14 Haziran Okoşköy'den sevgili komşum Aynur ablamın doğum günü. Çok sağlık, huzur diliyorum. Yüzü hep gülsün. Hep birlikte nice yıllarımız olsun. Size de iyi günler dilerim diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, yüzümüz, kalbimiz daima gülsün inşallah dedik. Dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım. Yayındasınız. Hoş geldiniz.
2: Ben yine benim. Ayşe Davut, Bozan köyünden.
0: Nasılsınız Ayşe Hanım?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Şükürler olsun. Buyurun.
2: Bu sıra çokça görüşeceğiz biraz. Biz bu ayda çok doğum günlerimiz var.
0: Ne güzel güzel şeyler bunlar. Evet, kutlayalım. Buyurun.
2: Evet. Agamın, Nevzat abimin doğum gününü kutlamak istiyorum bugün.
0: Evet.
2: 71 yaşını dolduruyor bugün, 15 Haziran.
0: Evet.
2: Ona sağlık ve mutluluk, huzur diliyorum. Çok çalışkan bir insandır. 50 yıl traktörsü vardır. 50 yıl.
0: Dile kolay, evet.
2: Elende çalışıyor da.
0: Ah maşallah. O daha çok, Allah ona uzun ömürler versin. Hep çok böyle çalışsın. Çok. Enerji dolu olsun hep inşallah. Hastalıklar uzak dursun.
2: Başımızdan eksik olmasın.
0: Amin.
2: Başımızdan eksik olmasın. Eşi Ruhiye, yengem yani yengem.
0: Evet.
2: Ona da gelsin sıradaki türkü. Onları çok seviyorum.
0: Eminim onlar da sizi çok seviyor Ayşe,
2: evet,
0: Hanım.
2: Evet.

0: yoktur bana da.
1: Hiç de olmasın. Hep böyle, çok böyle. Aranızdaki ilişkiyi daima böyle güzel tutun diyorum Ayşe Hanım. Nevzat Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz ve diledik aslında kendisine sağlık, upuzun ömür diliyoruz. Ve mesajlarla devam ediyorum. Rujci Ferhat selam demiş. Sadece selam. Size de selam olsun diyoruz. Fatma Mehmet selam. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz'dan, Abilka Köyü'nden Fatma. Ben anneanne olarak 15 Haziran benim torunum Sinem'in doğum günü var. Onun 12. yaş gününü kutlamak istiyorum. Tabii ki Sinem'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Güzel bir doğum günü partisi olmasını diliyoruz. O Burgaz Sancağı Tranak Köyü'nde oturuyor. Ona hayatında başarılar, sağlık dilerim. Onu çokça, çok da seviyoruz diye yazmış. Annesi Habibe, babası Nazif, sıradaki türkü onlara da gelsin diye yazmış Fatma Hanım. Tabii ki sıradaki türkümüz sizin güzel aileniz için gelecek ama başta Sinem için gelecek. Ebru Ali yazdı, ben Zeynep. Daha doğrusu Ebru Ali profilinden Zeynep Hanım yazmış. Ben Zeynep, bir doğum günü kutlamak istiyorum. Gülser Çeşmeci'nin doğum günü kutlu olsun. 15 Haziran şimdiden sizlere teşekkür ederim efendim. Mutlu yayınlar dilerim diye yazmış Zeynep Hanım. Bizler de Gülser Çeşmeci'nin doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca Nazif yazdı. Günaydın Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları. Ben Novi Pazar'dan Ayrıca. Dün ayın 14'ünde pazara denk geldiği için yazamadım. Şumen'de yaşayan kaynımın doğum günü vardı. 70 yaşını doldurdu. Ona sürpriz yaptık. İsmi Naim Ramadan. Allah ona sağlık sağlamlık versin. Nice mutlu yıllara ailesiyle birlikte ona bir radyo aldık. Çok sevindi. Ben Sofya Radyosu'nu dinleyebilecek miyim onda diye sordu. Evet dedik. Bugün onu bir güzel türküyle selamlarsanız sevinirim. Selamlayanlar ben, yengesi, kız kardeşi, yeğesi, yengesim artık anlayamadım tam. Kız kardeşi Fevziye, güvemiz Vasfi ve eşi Remziye'yi de selamlıyoruz. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Bütün ekibimize selamlar diye yazmışlar. Naim Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Radyosundan artık bizi her gün dinleyebilir diyoruz. Sıradaki türkümüzü özel olarak ona armağan ediyoruz. Ve şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun diyoruz. Hafize Bey isim söylesin. Keklik olsam yuva yapsam.

0: Cumartesi yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınlarında çalışan bütün ekibe. Ben Okoş köyünden Sevdiye Balaban. Bugün annemin doğum günü var. Sizin aracılığınızla onu güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Canım anam 85 yaşını doldurdun. Sen bizim evimizin baş tacısın. Annelerin en güzelisin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin sana. Seni seviyoruz canım anam diye yazmış Okoş köyünden Sevdiye Hanım. Bizler de Sevdiye Hanım'ın annesinin doğum gününü kutluyoruz. 85 yaşını doldurmuş. Allah daha uzun uzun sağlıklı ömürler nasip etsin diyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Aysel Mustafa yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Ofçarovo köyünden komşusu Nurşen ve Şükriye Hanım'dan ve Aysel kızı komşusu olan Rukiye Hanım'ı doğum gününü kutluyoruz ve en içten yeni yaşını kutluyoruz diye yazmışlar, teşekkür etmişler. Bizler de Rukiye Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz, sağlık diliyoruz. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte güzel ömürleri olsun. Atçe Recep tırnaklıkla, tikenliklerle yazmış. Demek ki tırnaklıklarla, tırnakta yaşayan köydeşleriyle gurur duyuyorum. Hiçbir etkinliğe kaçırmıyorlar, her yere katılıyorlar diye yazmış ve Etnosfera Festivali'nde yer aldıklarını belirtmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şu anda bizi orada dinleyen herkese selam olsun diyoruz. Sıradaki türkümüzde selamlayacağız. Nurcihan Güler yazdı. Merhaba tüm Sofya Radyosu'nda çalışan ekibe. Ben Çorlu'dan yazıyorum. Selamlamak istediğim kişiler var. Dervalın Jeglarti köyünde oturan Hanife yengeme, kızı Nuriye, torunları Burçin ve Ayçin ve tüm Fizullalar sülalesini çok selamlıyorum diye yazmışlar. Tabii ki bizler de buradan selamlıyoruz. Sıradaki türkümüzde sizleri selamlayacağız. Atça Ali yazdı. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün selamlamak istiyorum benim biricik güzel torunumu. Adı Aslı, Yarabitse köyünde yaşıyor. Onu çok seviyorum. Okulda çok başarılı. Dilerim hep böyle akıllı bir kızı olsun, hep yüzü gülsün. Allah'ım onu her şeyden korusun. Ben anneannesi Okoş köyünden Atça, sıradaki türkü ona gelsin diye yazmış. Bir de bu güzel kızın fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Dileklerinize canı gönülden katılıyoruz ve eminim sizi yüzünüzü daima güldürecek ve böyle gurur duyacaksınız onunla. Selamlar gönderdik. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Bugün selamlamak istiyorum Vokil köyünden Aylis kızımızı. 6 ile 4. sınıfa geçti. Hep böyle başarılı olsun. Anasının adı Aylin, babası Günay, anneannesi Gülüş. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmışlar. Aylis'i biz de tebrik ediyoruz. Okul hayatında başarılar diliyoruz. Sevcihan Tetavalı yazmış. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben sizin aracılığınızla Glocavo kasabasından sevgili teyzemi Zülfiye Çalıkova'yı selamlamak istiyorum. Kendisinin 27'sinde doğum günü varmış. Daha bayağı varmış aslında doğum günde ama elinizi çabuk tuttunuz. Demek ki şimdiden kutlamak istediniz. Selamlamak istediğiniz türküyü de yazmışsınız. Onu çok sevdiğimi ve annemin yerini tutan bana dualar eden teyzeme daha nice seneler diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki teyzemsin yazan ben Sevcihan Tetevalı diye yazmışlar. Tabii ki sıradaki türkümüzle daha şimdiden Zülfiye Hanım'ı selamlıyor olacağız. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler Sofya Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Dure Bağlı Sekulo köyünden Cumasiye Halim.
0: Hoş geldiniz Cumasiye Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Sizi sesinizi duydum. Daha iyi oldum.
0: Sağ olun Allah'a şükür. Bizler de iyiyiz. Bizler de öyle. Sizi duydukça daha iyi oluyoruz. Buyurun.
1: Bak şimdi ben komşum Azze. Kardeşi var Gürsel. Gürsel'in 10'undaydı doğum günü, Azze'nin de dündü. Onları selamlayayım sıradaki şarkıyla.
0: Oldu Cumasiye Hanım, sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Hatta hiç zaman kaybetmeden hemen anons ediyorum ve şu anda sizleri selamlıyoruz. İbrahim Mustafa söylüyor. Sevsem uyanmaz, sarsam uyanmaz, Hanife'nin sevdasına da canlar dayanmaz diyor.

Sıradaki mesajımız Vesile Fehim'den. Merhabalar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ben Gulam Avola'dan. Bugün sizin aracılığınızla iki doğum günü kutlamak istiyorum. Bogdan Tiköy'den Atıf Osman. Bugün onun doğum günü. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Atıf ailesi Fransa'da çalışmakta. Bir de Reyhan İsa. Onun bugün doğum günü. Sağ sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar dileriz. Selamlamalara katılanlar Reyhan'ın babası İsa, anası Fatma, ablası Mihriban, Atıf'ın babası Osman, anası da Gülbiye kaldı aklımda. Bir de ben Vesile ablaları. Sıradaki türkü saydığım kişilere gitsin, size de gitsin ve bütün beni tanıyanlara, radyo dinleyicilerine gitsin. Sevgilerimle yazmış ve Zeyniş Kuş ablama da gitsin. Ona çok geçmiş olsun. Allah şifa versin demiş. Bizler de geçmiş olsun diyoruz. Ve Sacide Mehmedova bize yazdı. Merhaba sevgili radyo hanımları. Baykova'dan selamlar. Köyümüzün dükkancısı, köyümüze hizmet veren ismi Zehra. Bugün doğum günü var. Dükkanda Sofya Radyosu'nu herkes dinliyor. Zehra'ya sizin aracılığınızla onun doğum gününü kutlamak istiyorum. Zehra Hanım, yeni yaşın kutlu ve mutlu olsun inşallah. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara. Allah ne muradın varsa versin inşallah. Seni seviyorum. Bu kutlamalara eşi Metin, iki kızı, iki damadı, bir de torunu katılıyor. Onlar da katılıyorlar diye yazmış ve sıradaki türkü varsın onlara gitsin. Selamlar, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmışlar. Zehra Hanım, doğum gününüzü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, bütün bu dileklere, güzel dileklere katılıyoruz. Bizi dinlemeye devam edin ve sıradaki güzel türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Sıradaki türkümüz ise Emine Enverova'dan olacak. Helvaca.

Ve bugünkü son mesajımız, selamlar Türkçe Sofya Radyosu sunucuları, bugün Kotel'e bağlı Söbceler Ostramogila köyünden ben çiftçi İbrahim İsmailoğlu. Çereşe köyünden Yılmaz Aretim'i selamlıyorum. Köyümden de Hatice teyzemi de selamlıyorum. En kısa zamanda sizleri ziyaret etmek niyetiyle kalın sağlıcakla, hoşça, hayırlı günler demiş ve bir de Hatice Hanım'ın fotoğrafını göndermiş. Selam olsun bizden size ve huzurunuzdan Hasan Rodoplu'nun söylediği "Daha duman olanın hali yaman" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.